0: da smo mnogo tolerantniji jedni prema drugima i da živimo u miru.
1: Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr ein Frosch wart. Aus dem Froschkönig der Gebrüder Grimms Märchen.
2: The future makes no sense. O futuro, o passado e o agora só existem nesse momento. Esse momento existe e todos os tempos são agora, só agora. Então, meu amor, o que você faz desse momento?
3: On a personal level, I try to be more in the moment. I do not put my thoughts in the future or the past anymore. I want to feel alive. And sometimes my thoughts about the future come up on their own without having any control over them. As soon as I realize it, I try to focus my mind on the moment or the task I'm doing. And when I look back, thinking about the future, things happen differently. I don't want to delay my dreams and the future. I want to realize them now and do my best in the moment without exhausting myself. I create my future by starting on every new day. I trust myself and I don't compare myself to others and I'm no longer afraid of the unknown. I do my best in the moment without exhausting myself. I create my future by starting on every new day. I trust myself. I don't compare myself to others. I'm no longer afraid of the unknown.
4: Gelecekte sevdiğim ve kesilen bir şey olmasından korkuyorum. Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anı sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.